sekk mak mom dara serigne abib tekki ne bam digge wax joju cala daal di fassiyene yok dekk jaamu yalla bu daan def